0: Hi, Jens van Beekhoven. I am a disco dancer.
1: Radio sunun da ella solagizun and the vermerge ona şapsak. Kete kete kutu buram.